helal Weri dela xwede o beriya jeri navriya da Eşra rast jnige xam civan ya delel ra Mili diyara diyare xana xeribe Ta ve kilkişyayi beriya boz hevaye xuberdi beriya culebe Weri delal mili diyara diyare mergemire Beze lavke min akwa pele melwende koka talen şire Ezeb kurmana tilye delale dile kubim

Wari delal semara chiyaye dunya mera poze jure poze tu gelu kheru yarim je kish khuyaye taxme singu bere me kech kech delal edlemra mina portakala kech portakala ya fey hingve serte khurma ka bagdaye jire ka singaleye na wala taxme singu bere me kech kech delal edlemra Nala mevije hababe dim saat ziyane güşe getiriye lave koca cibur Lidiyar bekra şehudi di sundu kala beser hevda şiriz dayay Uvar delal hati mala seve zere Aleme kirib ve kiyanı müjdelal edile kure kirib

ta şeme kadare kaday kota day kota qurborata loro koru lo koru parvan çağat nama le ber dara xor mama şel yele kare şel ne um zip kele kare kan ne um hano sare pireya dorgo poro koreya tem gome

Stüdyo yên Diyarbakir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş, Evar Hoş Gohdar'ın heja. Lise bi bernameke ter u tije nupenu emel gel mikrofona

TRT Kurdî Radyo'ya bin. Ez Beşkeşvana ve Nesrin Karayılan u der hünere mey tekniki Ufuk'tan Akgüneş hatta saat u nive gebe bernama kev hoşî u şahiye Broniya Evare emi bibin rehevale ve de keremkin denge radyoya xwe vekin u amgoya xwe bidin strana ve peşî sertaş dil de bibêje deran

0: Hem jil meclise cejin hat biroz girin. Ekiba Kemal Kılıçdaroğlu lavaya partiyi li navenda giçti ya CHP. Ekiba Özgür Özelci li meclise heyetin partiyendin kabul kirin.
1: Dışande o dici. Pişti bir yara batalkırna kongreye di CHP'ye de li diciyan heydani hebu. Şande ya ku Kemal Kılıçdaroğlu diyar kırıbu li navenda giçti ya CHP'ye mevan azimandın. Parlamentera İzmir'e Sevda Erdan Kılıç serokat ya Şande yekir. Avli Şande ya AK Parti'ye hat navendi. Pişti se aydan her du partiyan ayda hev piroz kır, sohbet u muhabbet baş bu.
2: Böyle özel bir günde teşekkür ederiz ziyaretiniz için bizde.
3: Hunduro jeke taybet da hatın ziyaret ame. Em jibu ve spas dikin. Em hamud khuazun ki velatiye me ba aramiye, di velatiye me yekhoş di nav yekitiw bi hevrabuni da bijin.
4: Başkanımızın, genel başkanımızın selam ve sevgi.
5: Meslav u muhabbet da serokumar u seroki me yekişti anijvere. Reveberiya ve anu cara gedin serkhiribe. İnşallah em bi hevraj bu velatiye khuwa hizmeti bikin.
1: CHP'ye Şandeya MHP'ye jazıman. De civine ait de mesajın yekiti u behevrebu nehatın dayın.
6: Umut ederiz ki
5: em hevid kun ku em bi yekiti u behevrebu ne perskrekin velate xwe çare ser bikin. Ya girin eve em de karın varın cem hev u behevre bağıvın bi civin.
1: Endamen şazda partiyan hatın navenda giçti ya CHP'ye. De hemen saate de meclis seyci ziyaretin aide hebun. Şandeya Özgür Özelci Nuneren Çarda Parti'ye nazımandın. Murat Emir Serokatiya Şandeya Kır ve Endamen Parti'ye indirre ayda hep bir Oscar'ın.
7: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi bayramlar. Sağ ol.
0: Serokomer Erdoğan vekalet ahvaya kurbanı da vekfa diyaneta Türkiye. Kurban Erdoğan li Afyon Karahisar'a şerçekirin goşte kurbana vici ve li fakir u xizanan vere bilav kirin.
8: Serok Komar Erdoğan bırya vekalet kurbanın xuda vekfa diyaneta ya Türkiye'ye. Kurbana Erdoğan roj avla cejne de Afyon Karahisar'a hasarjiye girin.
9: Kıymetli Cumhurbaşkanımız Türkiye Diyanet Vakfı'na olan
5: Serokomar emeği bir kıymet, Bavariya Hubu Vakfı Diyanet ya Türkiye Tine o her sal kurban akvat deme emgelek spasi vidikin. Serokomar emeği bu derveyi veledci ve kalata kurban edda. Bu ve kurban reji hevalin me alakadar dibin. Kurban avya jibu nav veledci inşallah vel Afyon Karahisar'ı besterecek kirin. Emi emaneti vi bininci ol havcadaran belabikin.
9: Sahiplerine dağıtılacak.
8: Serok Komar Erdoğan jibo dar valetçi ve kalata kurban edda. Ev kurban jili Etiyopya'yı had serşeye girin. Dilkhuazin ve Fatiyanet ya Türkiye goşte kurban ve fakir u xizanan belav bigi.
0: Heyva sonra Türkiye Likerkük'e hayvan şerce girin. O Likerkük Musul telaf ver. O altın köprüyeci Malbaten havcadar belav girin. Heyva sor, de dur ojan da li du hazaru şeslu bistu penc malbatan goşte kurbani belav gir. Naha emiberi kubdin Iraki u khabatin heyva sor, yani Kızılay'a Türkiye yeni cecnebinin serekrani.
8: Heyva sor a Türkiye li Iraki khabati khuyin alikariyen mirovi de domine. Heyva sor de cecne de jib organizasyonin kurbani alikariye de malbatin hevcedar. Organizasyonun Heyva Sora Türkiye'nin İsa'lı Kerkük'e destek girin. Beriya Sercih'e kırna kurbana navin kesin ku vakalet tanı hatın fandin. Peştire ekip derketin kurlanan. Boşta kurbanı hazır girin ul havcadaran belaf girin.
10: Evder navçıya altın kopyaya ku nüfusa ve dere hafteyu peş hazare. Heyva Sora Türkiye ev droje li tevahiya Irak'ı alikariyen goşt belav dike u noktaya ahir evdere.
8: Likerkük ise hedevan hadın sarjı girin, boş divan Likerkük, Musul, Telafer ve Altın Köprü'ye hadın belaf girin.
11: Peki ihtiyaç sahibi olan vatandaş.
5: Emlevi deri Ali Kariye dedin hamı havcadaran. Embe taybeti Ali Türkmen'in havcadar dikin. Biray emeğin Türkiye'yi vekaletin kurbanı kwe danme. Meji emaneti van teslim kirin. Mebe tevayi nezide hazaru şehzet par belaf kirin.
8: Halkin heremiş bu Ali Kariyan spasi heyva sor u khirkhuazan kirin.
12: Teşekkür ederim.
6: Ez spasî wan dikim, cejna wan pîroz û bimbarek be. Ez ji vê derê bangî wan dikim. Ez spasî xêrxwazan dikim. Ez spasî dildarên heyva sora Tirkiyeyê dikim. Di vê karî de keda kî hebe, ez spasî tevan dikim.
5: Em spas dikin. Eyda we bimbarek be. Xwedê ji wan razî be.
6: Ekîbên heyva sora Tirkiyeyê di cejinê de goştê qurbanê dan 2625 malê.
0: Komeleya Help, Alikarika Mirovi ya Sevikan, Alikariye de Sevi u Eğitimam. Komeleye de Cejne Dalli Afrika'ya goşte kurbanı belafkir, şekir da zarukan u ev kefhoşkirin. Halkı Afrika'ya jibo van Alikariyan, spasi halkı Türkiye kir.
6: Zaruk kefhoşkirin, rüye malbatan hoşkirin. Goşte kurbanı belafkirin, şekirdan zarukan. Komaleya Help Alikariya Mirovya Seviyan ve Taybeti Alikariya dedi eğitimi Seviyan.
12: Ereyro Emz Merdini hatını Afrika, Evder Tanzanya, Arusha bölgesi. Lüvederi hakikaten gelek fakir o mazlum hene. Emz Merdini kurbanı gümedanı hevdu ve hatı melver mevselatı serzekir. Uva göz tevi emdir kardıkın ve melvederi belapkın. O diye kirava kabul bükeye gül merdini kurbanı vekalata kudarımı.
6: Komele de cejna qurban edile başar aruş haya Tanzanya'yı bu malbatan rahat bal hep.
12: Hakikaten ayd vederi ayd bir alikariye, ayd bir yardımlaşmaya, ayd bir biratiye. Hem ve biratiye bir binin vakti göçülü hem ten cemuadrının hem silah edine bana ki de çabi bana ki de o başkayı kuyat ki. O sıbeci inşallah her niyetim khana. Ame idea wana ke bela bkin khodiz warazi biz mirdi iz Afrika slab khodiz shin inshallah
6: Malbat in Afrika ish bo Ali Karyan spasi khalke Turkiye kir
13: I'm from Mirongo Me with my mom
5: Az bdi akhara hatun ve dere Komale ya Turkiye ya Ali Kariye goshte qurban dan me am spasi wandakin aw hertim Ali Kariye dedin me am spasi gele Turkiye dedin
14: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
6: كمال جغين عيدا دنا وصالة خبات خوين جبو سيويان دو دومين
0: بروجه و دنیا هم دوام بکن را گشه دن آبرا امریکا و ایرانی دا دوام دکه امریکا ایل باشور ایرانی لنیزی بندر عباسی لحن هدفین لشکری دا هنجه تایریش جو بکو هدفین لوی داری جبو هزین امریکای و ترافیقا بازرگانی که بحره تهدیدن ایرانی جل ارمی لبارگه اکه امریکای دا
6: امریکا ایل باشور ایرانی جاره گدن لبندر عباسی دا بینجه تا کشبوه زین بحره این امریکای و ترافیق بازرگانی ها بحره گفن امریکا تیسی سکه لشکری ایرانی دا. فرمانداری ها زین ناوندی امریکای سند کومیر آگهاند کل در دور دنگا و هرمز شش درونین کمیکازی هات نلیدن. هات را آگهاندن که ایرانی جیل همبری وان ایریشان لبندر عباسی لبارگی حق امریکای الهرمی دایه. ریوبریا تحرانی گود گر ایریش دوام بکن اوی برسوین تند بدن. پارزوانین شورش این ایرانی گود که کنترول دنگا با هرمزی ده دست ایرانی دهید. گودن که دو کشتیین که به دستور در باس برنو حتنا و گراندن. حت را گاندن که دوی کشتی به کوردیناسیون آلگل هزین بحرین ایرانی در باس ببین. دروژه که ده شرمزی 26 کشتی در باس بود. پشتی ایریشا بفوزیانا ایرانی الهرم علارم حت دایید. لکویتی سیرن آن لیدان لوی داری بارگی هنلشکرین امریکایی هنه. حاطر آگهاندن که پرگالین پاراسن آسیمانی و فروکین بیمرو مداخلل ایریشن ایرانی گیرینه. سند کومیر آگهاند که ایرانی فوزه که باریستی کاویت یا کویتی لیه زین کویتی فوزه لاسیمانا نیمها گیرینه. کویتی ایریشا ایرانی شرمزار گیر. حاط گوتن ما فیمه یکو ام اولهی اولاد خوب بپاریزی.
0: Pekili İran'ı Ravşa Davitçi'ye, Emine Beri Khobidin Tehran'ı ve Nünere Tereti Harun Aykaç peşberime'ye, Harun İro Roja Düdyan Adcejne'ye hem Ayd Ayda Kurbani Çavader Bastıbe'li İran'ı hem ji Aluzi ve Kriza Rageş adına haber Amerika ve İran'ı da devam dike, erişe evdikin mesajın diplomasiye işitidin, çiye Ravşa Davitçi'nin meseleyi daşı.
15: بله برز باقی ایدیا قربان لوی دره یک روزه او روز خلاص فواراست و ترکیه ام بجن چهار روز نه در راگه

0: Gunya cara terkiti gevem balı dövüşe hangi bir gunya em de kazım bedel naskerine.
1: Cemil Kotan o xanı mavi jibo cuan anji dibin emsal.
2: Emine haberi xobedin Antabe u kahvehaneye ke diroki navi ve dereji kahvehaneye tahmiseye u diroka ve jidigije beriye çarsı salivin. Gerek kes bir dostu hevalen koya den bedeli hem bir hevra sohbet edikin hem ji kahva koya kızvan anmet koyun.
1: Müzik, kahve u çay. Her duji muhabbet u civatı hoş dikin. Evder entabe u kahve khaneye tahmisiya nostaljike. Ev çarset sağlı lisar piyano u mevanan da azimine.
3: تاریخ تامیز کاری
4: قهوه‌خانه تحمیسه یا دیروکی جی سال 1635 و فعالیت خود دومینه لدنیای قهوه‌خانه هری کونه او درد همان دمی دجیب قهوه خواه کزوانان نافداره
1: گلک توریستین بیانی و خمالیتین بی قهوه‌خانه کونه و لگل قهوه کزوانان صحبت دیکن
5: ایسابی خودشتر رازی بی از باجاره جلیمیرگی حتیمه از حتیمه انتبی Antep'i keşfetken gelek hoşa, gelek spahiya, xornavi, tatliyet ve tarihiyet ve hem hatine tahmiz dejime gam kahve ki eve okan tarihi ya yani yaş meja ya, ya hızar sal ya, gelek hoşa, gelek keyfama pehat.
1: Hem behevre rudinin derdu hoşiyon fa behevre dibeşin udiçin rojiyen beri. Jehyama Osmaniyanu bir vele kahvehane gelek çalekin jev hoşiktir denkirin. Ev cihewe ki çafkaniya çandı jigotu bejen edebiyatı bigirin haya listikin hacivatu qarı göz jiciro kemberi bigirin haya gelek tişten nostaljik de benavenda kevne şopiyan.
2: Lıxar peyti Seroke Komeleya Danasina Çantu Turizma ile Azizi Ahmet Bulut de sala 2023 yanda ve 2023 perçeyan müzeye fincan anlayır. Gelek yasan ev müze acıvan ujbu biranine fincanın hoji şanın vederi nahal müzeyi 8006 parçayana kerem kin en behavra lebnir.
6: Bir aniyen hemuyan cudaye li hemuli ciheki hatne konkirin. Evde li kharpeta alayize müzeya fincanane. Seroge Komaleya Danasina Çand o turizma alayize Ahmet Bulut di visune hecotma da hezaru büstü üsüyanda evde vekir.
7: 1937'de Elazığ.
8: Min liser kahveye lekol indikir. Min de literaturan da kahveye tırkandit. Lid kahveye tırkandı zedetir bahsa çekirin ve xuarnu ikram kırna kahveye dikir. Lora em kahveye xob fincanan ve duxun. Min jigo tezli ser ve tişteki usa çekim ku li tüderi cihane tünebe. U min müzeyke u havekir.
6: Müzeye bile hezarı bistuse fincanın cudahat vekiren. Jigeyni Türkiye'ye jgelek devletin dinci fincan hat neşandın ve müzeyi.
7: Üzerinde 12 hayvan.
8: Dina fincanan da yen kevin cihene. Li ser fincanek eli vederi sanlamaya donze hayvani ya tırkan heye. Emnizanın ka çıkaz kevne. Disa Mustafa Kemal Atatürk dema hatı bu alezize kahve ve xaribu. Ev fincan jil vedere ye.
6: Libergelek fincanan navin kesin kuş handın edini vise. Dü müzeyden haş haş hezaru şesir perçeyin şevcuda hene.
9: Elazığ'dan misafirimi gezdim.
10: Emci Alezizi'ye hatın. Min mevanen hu anin vedere ku evci bibinin. Ciheki gelek hoşe.
9: Burayı gezdik.
10: Mahvest em vedere bibinin. Em hatın li vedere geriyan u ciheki gelek hoşe. İnşallah dema emcara kadın verin. Eme fincana keci buhara binin.
6: Te tahmin kirin ku parzede 3 milyona kez hatne serdana vedere. Li cihaneş gayne elayizi, li tüderi müzeyke u hatune.
2: Bi peşketina teknoloji u hilberina berhemin nu saatin antika jiedi naim karanin de deste mezin anda tabi hin saat mane jibu wan jikaru bari tamiri havceye Lerdi şanavçe vani Abdurrezzak Çelike Cuan tamir karika saatin beredike ev de temeni küçük da kine vikari buya.
8: Abdurrezzak Çelik 28 saliye u Lerdişan avçaya oan edici. Ev de gel temene khoye cuan karu bareki hassas dike. De büçük diya khoda hini karbu ye u tamira saatin antike dike.

Abdal okulun deste kolarda beri kadar ser canada kare şeyh bahadine. Abdal deste kolarda dua ki Rabbi alem emire miraya kebtene dukhazdı. Kulim zamanı kudu kengiledi ve amine. Ve şebe ve dere razı kevin. Abdal khavd bini. Yek tefingi Abdal zeynike de teqine. Abdal çabe hufekir. Çabe Abdal dünya

gune ye Mişgulin te hene, mişgulin te Reş û ser de gilgirî Hewce ye bibêjim, bir hin rakirî